0: Merhaba Hüseyin, saat.
1: Merhaba Gülçinen.
0: Evet, destekleyin.
1: Destination data report.